Kolla tasada sa nesfem nessin tur gojda velet mono mesle exo mo sota sho don bale cerke desim rap sak basha kallo de sefta desim asar çaka daura mo divar çiden hoji sen khorum bishtara drug stiler ma sofe fardo dige peshet nesum pas bugu em shab bara me khoj çikor baby.